aki juri madu. Baba juri madu ye. Ajoku mola umani. Baba tunde rajoku mo. Iwon areni lang.